onu onyamia bonu set ofi mafina no wapi mishia no woda humaso nido ni musupi semi hunu anamewu ye fremina na kontinyini aha anadwe ye de weye odwa humaso e bosu twisi koso toso bosu bosu koso yoso ai